kalandiyarato jitere jandara kalandiyarato mare jirararwa kalandiyarato amotiya kakiri kalandiyarato inde yasa kamwo kalandiyarato maramurebeba kalandiyarato mariya kamana kalandiyarato mureya koilowo kalandiyarato maniyandiriyawo kalandiyarato mamam sobiyawo kalandiyarato mamamandir sayawo kalandiyarato mamamadindogo kalandiyarato mamadi mandoguwo kalandiyarato niyaindigidiya kalandiyarato am tuga kubuwo kalandiyarato mamama gongonwo kalandiyarato.